İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu. Hâzâ sirâtun müstakîm.

0: Te de kur manca o kur rehmeti
1: Te ji girti hi çu daha vete U bu ji girti bi çu daha vete
0: Kem berdaya u ser saate U kem berdaya u ser saate
1: Wi ahana na ila ve hedaye U se de kur manca o kur rehdaye
0: Şur gere da u ser abaye U şur gere da u ser abaye
1: Wi ahana na ila ve hedaye Se de kur manca o kur rehdaye
0: Aynı kutu aynı ke aynı ke aynı kutu aynı ke aynı ke
1: aynı ka ke ke yob aynı ke o aynı ka ke ke yob aynı ke
0: da ser çoge yob aynı ke da ser çoge yob aynı ke
1: bit ke bit dişke yob aynı ke o da ke bit dişke yob aynı ke
0: aynı kutu aynı ke aynı ke aynı kutu aynı ke aynı ke

0: Yani da vaha got, cejna hemû alema İslamî piroz be Erdoğan bi telefonê ayda eskerên li Edirne'ye jî piroz kir.
1: Hayırlı bayramlar,
2: hayırlı bayramlar.
3: Serok Komar Erdoğan İstanbul'a. Erdoğan nimeje ayda elimiz gefta çamlıcaya kir. Erdoğan pişti nimeje ayda rojna mevanan piroz kiru da huyani davan.
2: Kurban bir yakınlaşmadır.
4: Kurban mirova nezi hevdeke. Li Arafatê hemû Müslüman hatin ba hev. Me nezibûn al wir dît. Li wir hemû Müslüman bûbûn yek. Xwedê hecewan qebûl bike. Rabil alemînê mezin yekitiya Müslümanan zêde bike. Xwedê me bike yek.
3: Serok Komar Erdoğan balkışant ku Gazze ev çend aydın dibin zilma İsrail'e de derbas dike.
2: Gazze'de
4: Mekabın ku Filistin evçen aydın dibin zilma İsrail'de derbas dike. Emcber xuş ku birayın xoyin Filistini yen Gazze'yi dışkestine. Ez bawerim ku Netanyahu'yı zalim deliber hamu Müslümanı dünyayı tek biçe. İnşallah emeveji bebinin.
3: Serok Komar Erdoğan bi telefonê ayda eskerên li Edirne'ye jî pîroz kir.
5: Muhterem ve meclislerimiz.
4: Eskerên me serbilindiya me ya herî mezinin. Ez ayda wan û malbatên wan ên bi qîmet pîroz dikim.
0: Serokî Giştî yê MHP Devlet Bahçelî got, helwesta MHP digel hemû tiştên neynî û wextên zor qet neguherî. Bahçelî wiha devam kir, em ê heta roja dawî ya emrê xwe ji bo yekitî û yekbûna milletê xwe mücadele bikin, berxwe bidin.
3: Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî li Kizilca Hamamê çû serdaran Birdariya şehîdan. Bahçelî li wir daxuyaniyên giringdan.
6: Şehitlerimizin huzurunda.
4: Ez liber şehidan carekden ilan dikim ku emi vek mehepe hatta roja davuya emri xoay yekti u yek buna milleti xoay biparizin. Bekaya devleti jbo me jeher tişti giringtire.
3: Bahçeli diyar kür ku MHP her timle emaneti şehidan xoay derk ediye.
6: Devlet ebed müddet şiyar.
4: Em iroji de huzura şehidan da serbilindi. MHP her timle emaneti şehidan kodi derketiye. Emaneti reyhevali mecbu me jeher tişti girintire.
0: Peki roja awil a cejna kurbali çawa derbas bu li velatê me, memleketê me, li şehru bajarên me. U şehri awil, bajarê awilji Ankara'ya, li Ankara'ya jî nûçe gihana me mevlüt. Zelal Mevlüt oldu ki. Zelal, çava derbas bu Reisi Cumhur Erdoğan tabi İstanbul'e bu. Le paytaxt Ankara'ya gelo Roja Aula Cejni çava derbas bu.
7: Beli baki Ankara dizi Zeypero Yuvalat itiyadızı heyecanı roşan estibe. Ez derheke vazena verci ayam da kısay bir kere. Ayam evrozah ve işbe tije estibe. Kandı joizi hemekes teberdi. Keyfi roşan vet. Sevbinazi rayire hemer ayrı akardebi. Mavaji şarıston taynekek hemekes ve cihabı teber. Labeli ez vazena derheke programı rayberandı malumatlı da. Şima ziva reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da be. Roşani namazcı camia Çamlıca'da eda kart. Reisi Cumhur Dımazi Roşani gazete onan kart. O bu hususiyeti yeveşkara karduva gerek Gazze'de hel naver zılmi İsrail bi kediyova. O ina mesajer şavut heme dünya. Reisi Cumhur Erdoğan xebatani diplomasiri Roşan dizi devam kart. Reisi Cumhur bu hususiyet rayberani devletani İslam'dır kısayı kart telefondu. O Roşan yevbinan bumbare kardı. Labeli ma tahmin kliniki Kore'yi tahminan Bınate'yi liderandı bu hususiyeti Mersele'yi Gazze u Mersele'yi İran kısaybi. Ez fına vajra şifına dubare bu kara seren seri Roşat Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'da İstanbul'da bu. Seri MHP Devlet Bahçeli'zi Ankara'da Roşan bir yerine no. Seri MHP Verco Nımaji Roşan edakert. Dımazi Kabristane Alparslan Türkeş ziyaret kert. Kabristan'da Kur'an Vaniya u duaybi. Devlet Bahçeli'zi yeveşkara kerdi unava. Gerek derheka CHP'de kısayı kert. Devlet Bahçeli. Bahçeli va gerek kurultay helnaver bu frazyo. O hevd kullandı. Hevd keşkelondu. Tarihi hevd keşkelon eşkara kerduva. Gerek CHP eşkano hevd keşkelondu. Kurultay uhu bikero. U ma derheka neydi zi malumat bedi.

0: Devlet Bahçeli hem Kemal Kılıçdaroğlu'dur hem Ziya Özgür Özel'dir. Telefon da kısa yıkart. O Devlet Bahçeli Fınav'a mehkama karar dayo. Semed Eneyzi Serey CHP Kemal Kılıçdaroğlu'yu. Va o Eneyri Reyna Dikkatant. Şimazi Zani Serey CHP Reyna Ageyra Kemal Kılıçdaroğlu be. Mahkama kararı butlanda Eneyri adıma Zehrüsü Heştine Kurultay CHP iptal be. O Kemal Kılıçdaroğlu Never Ageyra Serey CHP. Semed Eneyzi Seri CHP'si ma işkeni bu vaje Xebatani Hurriye Ankara'da devam keno. Seri CHP Roja Şeme Parti, Şiro Parti, o parti candır. Roşan Bumbarek Bıkaro. Labele Kılıçdaroğlu Ziverike'yi okudu Yeveş Karakarduva. Kılıçdaroğlu va mazi vazene her ne var kurultay bu Bıkari. Labele proses esto, o proses dozi goreyi tahammülan tatbik bu. Bu Semedo İnezi ma tahammülan takip Bıkari va. Özgür Özelzi Manisa'da Roşan Viyerneno, Özgür Özelzi Yeveşkara Karduva, Önobunate'de, Özelzi va gerek Kurultay Helnaver, Bıvrazyo, Kurultay CHP. Ezvazena derheke programı partiyan da zimalumat bıda, Şuma Zizani partiye her ser bınateyi kudu, heyet erşoveni, o Roşan Yevbilan Mubarekeni, Semedeneyzi Emserzi Adet Nebedilya, o heyeti Yevbinan ziyaret bükeri, Çuvakt ziyaret bükeri, Meşt ziyaret bükeri, her ser Roja dini Roşan'dı, heyeti Yevbinan, Roşan Yevbinan Mubarekeni, o Bınatiye Parti'ye candı ziyareti beni. AK Parti'de Kandi ziyareten de heyeti Ronyay. Heyet o verin Verco CHP ziyaret bakarı o. Şimazi zane de Serraranata Bınatiye AK Parti o CHP'de yev heyet ne şibi ne amebi. O heme mavajı roşanandı heyeti Çinibi labeli emser hevasif deyin. Heyet o yevindo CHP Verco ziyaret bakarı. Yani Meşt Verco heyeti AK Parti'de CHP ziyaret bakarı o. Dımazi Hüdapar Parti'ye Büyük Birlik İyi Parti Partiya Dem, Partiya Saadet, Partiya Gelecek, o Partiya Deva ziyaret bıkarı o. Heyeto yevin, heyeto diyin çiçi ziyaret bıkarı o. Kamcın Partiyan ziyaret bıkarı o. Ez ineyizi vaja, heyeto diyinzi verco MHP ziyaret bıkarı o. Dıma Partiyana Vatan, DSP, Partiya Vatan, Partiya Doğru Yol, Partiya Yeniden Refah, o Partiya Anahtar, heyeto takip bıkarı o. Beli Roşan Esto, Semedeneyzi, Hemeca Tahtilo, Peru velatı tahtil estola bile Ankara'da xebata diplomasi u xebata siyasi hema devam keni mazi gam bı gam ene averşi yaşan takip keni.
1: Zelal Memitoğlu gerek spas nüçe ganame Jankari ragant tamaşman neşa roja avil roja va siyasete çabu. Tabi ayda ligişti velet çocuğun meşa cejni velatyan beri kada müzgeftam. Danisbi tabi Nemeja Fakirin, Tekbiranin, Daikirin, İstanbul'e Ayasofya o hamu müzgeften diroki tijibun. Le Diyarbakır'e Ruha Merdin o hamu bajaran le müzgeftan maneviyata cejnihap.
2: Sef girtin. Bicoşu kelecan Nemeja cejnihe girin. Evder Ayasofya'ya adil İstanbul'e. Bazaran mızını bücük jibo Nemeja cejnihe hatin.
3: Valla ben Mardin'den geldim. Direkt Ayasofya'ya geldim. Herkes buraya geldiği için ben de gelmek istedim.
4: Allah'ın evinde kıldığım için böyle mutlu oldum. Yani
5: Ayasofya olunca özellikle değil mi?
4: Evet. Yani hem de tarihi eser İstanbul'da.
2: Leçar Ali İstanbul'u mizgeften diroki tijibun. Evderci Süleymaniye'ye.
6: O maneviyatı hissedebiliyorsun. Yani bayram olduğunu anlayabiliyorsun buraya gelince.
2: Coşu Kelecanan'ın meja cejne ligiştiği balı tebu. Le Diyarbakır velatiyan beri hoda mizgeftan. Cihini meja cejne mizgeftamazın adı roki bu. Mizgeftamazın adı Diyarbakır vaki Benjamin Harima Şerif Alema İslamiyet'e kabul girin. Mizgeft tijib bu.
7: Bu tür güzel yerlerde bu tür hayırlı şeyleri yapmaktan gerçekten onur, gurur duyuyorum.
2: Hakkeri Hayi Seri Sıbeli mizgeftin Dora Gola Halilur Rahmani bu. Bihuru Gran Rahayi Nimeş Kirin Ujbo Müslümanan da akiri. Limediyada Merdineci Gelli Camiyan bu. Evul Nimeş Kirin Duvra Aydaniya Hefkirin.

çeka zo bizo me Qiza keşişe neso me buka keşişe pedo me Bermala li bermala tığayı fille me dıkarı begare Tığayı fille daşi varu şefirze me Tukuda heri eldu teme yani şefe ez yanga teme Dibe midhevna khuda diye dine hak dine muhame Dine ve ye

Baba bıke beşelele adule heymala sehr ama bu şefsele seşem o se rojane re em digere nagere em nabine ma miya meya suhra la be ma

Am revenem Ez e revene abuave zalope E kherib rai de şevati Le vela te kherib gelo Jehu rahmu abu gelo Adı kesir edau Ay ahay